0: Şincan Radyo Televizyon Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televizyon Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televizyon Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahna sattığı berüüsünü gönül buruğuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televizyon Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahna sattığı

0: Ulu Cunha Cergesi'nde
1: Şinjang Radyo Televizyon Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedelde çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptüge mazmundardın menüs sikinot içinde joopun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şincan yuğutu uzun girpikli ütü süt kesibinin cevaptuğusu Wang Jianjun mınday dedim. Biz ölçüm düşkün süt ceyu ponkite jana muzdaq celeli taşu atayın deniyasın kurup aylanadakı göptügün tö bakmaçılık kömöktöştü kooperatiplerin kaptap tömün bağı kepeletik kılıp satı valu sayasatın jolgu koyup malçılardın canı tö sütün satu kıyım bolu maselesin çınığı çeştik. Azır kerhanabız töz sütü talqanı, suyuq avaldaqı töz sütü siyaqtuu jeleliş, tüşümdörün izildeb açıp, internet jana internet sırtında juurluşma satuu ülgüs arkuluu, büt mamleketke satıp, mori uzun kirpiktuu töz tüşümdörün, odan rayondan çıgarıp, dağıda geng bazarga bet aldırıp, özgöçü kesiplerden markeleşken önügüsünü güç koştuk.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, dünyaga özüne şengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orgup turgan jumgo Şenjandı körsötöbüz.

0: түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу 41 болду.
1: Şinjandan altı türdü dağırlanuğu, hamsızlandırısının çıkaşa gülüsü, sekunut derecede bütürün işi kaşırdı.
0: Mamleket taş yolu 218-ci leniyası, Narattan Balğıntayga çeyinki taş yolunun jalpı leniyası 2027-ci yılı salınıp bütüp kattoğu verilet.
1: 2026-cı yılda el aralığa jayıpkana günü Şinjan negizgi jeyin maydan kıymırı Bayodanında öttü.
0: Emi, toluk mazmundarınuğa sızdar.
1: Stansiyabız kavara. Aptınam Royunduk Partkomu'nun şuçisi Çin Şaojan, Aptınam Royundu'nun törağası Erkin Tunias, 5-ci aydın 18-ci gün Aptınam Royunduk Elim Teknika Nazaratında tekşeri bizlüdöde oldu arı mayekteşti. Çin Şaojan, mına bulardı basa kürsöttü. Baş şuçi Xi Jinping'in Elim Teknika'da janırkçıratu jönündögü zarıl bayanların içkerle yürönü bizçildeştirip, jan önügü tüşünügü jana jan doğru partiyanın Şinjan'da başkaru, çalpı ıkımın toluk töp çalpı etke izçildeştirip, Cumhuriyet'u ortak tulku tanımın bekem uyutunu negizgi leniye gıruda bekem türüp, partiya burburt komitettin Şinjan'a yığırgan 5 çoğun strategiyalı orun belgülösün bekitip, janırkçıratu şıqa önügü strategiyasın, Şinjan'da Elim Teknika arkılı güldöndürü strategiyasın içkerle jolu koyup, İlim teknikada güçlü rayon, işmerler jağında güçlü rayondu başım kurup, ilim teknikada jağınırkçıratu çalpı tulkulu, darimetin toktosu söstürüp, rayondun ilim teknikada jağınırkçıratu borborunçıratıp, sosyalistik zamandaşkan Şinjan'da kurunu ilim teknika tayanışımının kandı gerek. Çin Şaojan, Erkin Tunias, Şinjan daşösü ülke ministerlik çoğu urgan gömürtek negizü energiya baylığı kimiyası jana paydalanuu mamlekettik tüyündü tajırbaganasına gelip, izildöö bagıtı teknika ötkөлүн ассалуу, кесип окутуу изилдөөнү бириктирүү сыяктуу абалдарды билип, мамлекет даражалуу илим изилдөө өршөрөөнүн чыныгы көрсөтүп, Шинжандын энергия байлыгы кесибин өнүктүрүү алгылыктуу ажатына үйрөлүп, орчундуу илим техника түрлөрүн төп жолго коюп, жетишкендиктерин айландыруу деңгээлин жогорулатып, мамлекеттин энергия коопсуздугун камсыздоого күч кошууну табыштады. Aptınam Rayonduk İlim Teknika Nazıratında İlim Teknika'nı önüktürü strategiyasını izildi. Oğurdu'nun türdüğü kızmatların tekşeri bizildi. İlim Teknika strategiyası minin sayasat nazariyasını izildi. Dengelin dağı bir demciyi joğurlatıp, İlim Teknika kızmattaştığın genri ulaşı şaydırıp, Şinjan'dan İlim Teknika'da güçtü rayon kuruluşuna ansayın jakşı teyli ucürgüsüsün ümit kıldı. Dağı baylanıştuğu başkarma işkanalardın kızmat avalın gözden göçürdü. Артынан Чин Шаочаң, Эркин Тунияз, Аптынам Райондук Илим Техника Назараты, Жетекчилик Банзасы жана Аптынам Райондун байланыштуу тармактарынын жооптулары, Жумгоо Курулуш Академиясынын академиги жана жогору окуу жай илим изилдөө орундарынын өкүлдөрү менен маектешип алмаштырып, Аптынам Райондун Илим Техникада жаңырыкчыратуу кызматы докуратын тыңшады. Чин Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Мамлекеттин негизги изилдөө жалпы толкулуу жайгаштыруусуна демилгеле жоорулушуп, Шинжандын иш жүзүндөгүн таканчыктап, энергия байлыгы кесибинин өнүгүүсү, ачтык коопсуздугун камсыздоосу, экология чөйрөнү коргоо, жогорпиялык коопсуздукту коргоо сыяктуу багытты мерчиктеп, Шинжандын өзгөчө артыкчылыкты замандашкан кесип системасы курулушуна үйрөлүп, негизги изилдөө системасы жайгаштыруусун кылдаштырып, илим курулушу менен ишмерлерди тарбиялап жетиштирүүнү күчөтүп, саясат, каржы салуу сыяктуу колдоо камсыздоо эпкин арттырып, жаңырык чыраты өнүгүн

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

soğuk daireler arasında bayhuc olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şencang Radyo Televizya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işingen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orgup turgan jungo Şencangdı körsötöbüz.

Şinjan Radyo Televizyası Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedelde çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptüge mazmundardın menüs sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Bugün ala bulutlanıp ardından açılat, havanın temperaturası 8'den 20 Celsius gradusqa çeyin jılu bolup, batış tündükten 8-9 balı şamal çıgat, ardından 6-7 balga özgürüt. Altayda gün ala bulutlanat, havanın temperaturası 1'den 16 Celsius gradusqa çeyin jılu bolup, batıştan 3-4 balı şamal çıgat, ardından 3 balga özgürüt. Çöçökte gün açık bolot, havanın temperaturası 2'den 19 Celsius gradusqa çeyin jılu bolup, batış tündükten 3-4 balı şamal çıgat. Kuljada gün ala bulutlanat, havanın temperaturası 11'den 27 Celsius gradusqa çeyin jılu bolup, çıgış tündükten 3 balı jel jürüt. Bortalada gün ala bulutlanat, havanın temperaturası 6'dan 24 Celsius gradusqa çeyin jılu bolup, batış tündükten 3-4 balı şamal çıgat, artınan 3 balga özgürüt. Karamayda gün açık bolot, havanın temperaturası 9'dan 26 Celsius gradusqa çeyin jılu bolup, batış tündükten 4-5 balı şamal çıgat. Köytunda gün açık bolup ardından ala bulutlanat, havanın temperaturası 7'den 23 Celsius gradusqa çeyin jılu bolup, tündükten 3 bal jel jürüt. Şıxansada gün ala bulutlanıp ardından açılat, havanın temperaturası 10'dan 23 Celsius gradusqa çeyin jılu bolup, batış tündükten 3 bal jel jürüt, ardından 5 balga özgürüt. Sancıda gün açık bolup ardından ala bulutlanat, havanın temperaturası 8'den 27 Celsius gradusqa çeyin jılu bolup, batış tündükten 3 bal jel jürüt. Qomulda gün açık bolup ardından ala bulutlanat, havanın temperaturası 14'den 29 Celsius gradusqa çeyin jılu bolup, çıgış tündükten 3-4 bal şamal çıgat, ardından 4-5 balga özgürüt. Turpanda gün açık bolup ardından ala bulutlanat, havanın temperaturası 21'den 36 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, tündükten 3-4 bal şamal çıgat, ardından 4-5 balga özgürüt. Korlada gün ala bulutlanat, havanın temperaturası 17'den 31 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, çıgış tündükten 3 bal jel jürüt. Aksuda az möltürdö jaan jaap ardından ala bulutlanat, havanın temperaturası 16'dan 31 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, çıgış tündükten 3 bal jel jürüt. Artışta gün ala bulutlanat, havanın temperaturası 20'dan 35 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, batış tündükten 3 bal jel jürüt. Kaşkarda gün ala bulutlanat, havanın temperaturası 19'dan 34 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, batış tündükten 3 bal jel jürüt. Xotende gün ala bulutlanat, havanın temperaturası 21'den 35 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, batıştan 3-4 bal şamal çıgat. Jogorda barayna malımat uktuñuzdar. Bugünkü Şinjan jañlıktarı berüübüz öz ayaldamasına jetti. Bul jolku Şinjan jañlıktarı berüübüzdöki makalalardı которгондор Роза Кызайбек, Абдымежит Муса, Гүлкада Акун. Дикторлору Абдынур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Аскат Камза. Жооптуу редактору Аланур Муса. Уккандарыңызга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Slow Shooting абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Doğu daireler arasında bayhuj olucasalar, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Saat 8'den 30 minut ötkünde Salo Shooting 6.0 koşulgan nuskası canlıktar doğudakı köpürünüz bulut. Hanzuça, Uygurça, Kazakça, Mongulça, Kırgızça radyolarının canlıktarını okup göre alasız. Saat 9'dan 30 minut ötkünde Salo Shooting 6.0 koşulgan nuskası sapar tartuğunuzdakı jardamçınız bulut. Jol abalından malumat berip, malumatlardan bağırlanasız. Saat 11'de Salo Shooting 6.0 koşulgan nuskası canlık jaratu genişçiniz bulut. Ay çıkarma cazu jardamçısı bulup sizden canlık jaratu oyunuzdu zamatta kökületin. Jinalgan numurdu tamak kartasını almaştırga bulut. Akça jana zeyniniz ünömdülüt. Saat 14'te Salo Shooting 6.0 koşulgan nuskası turmuşunuzdun jardamçısı bulut. Salo Shooting soda şarçasında Şinjan'dan özgüçü bileklerin kalagan vakıtta satıp alasız. Salo Shooting 6.0 koşulgan nuskası çarba jaratu köpürünüz bulut. Saat 17'den 30 minut ötkende Salo Shooting 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpüresi bulut. Madeniyatın çeki çok. Salo Shooting Jibek yolunun sırdı küçün sezindire. Saat 19'dan 30 minut ötkende AI tamak kartasında indi. Salo Shooting 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçınız bulut. Saat 20'dan 30 minut ötkende Salo Shooting 6.0 koşulgan nuskası yürüyünü jardamçınız bulut. Bilimdi, turmuştun tüstü dağım tengşek için aylandırat. Saat 22'de Salo Shooting 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçınız bulut. Den soluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bulut. Salo Shooting 6.0 koşulgan nuskası turmuşunuzda arı vakit siz menen birge. Turmuşunuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge bulut.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedelde çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptüge mazmundardın menüs sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan yurtu uzun kirpikli tösüt kesibinin cevaptuğusu Wang Jianjun mınday dedim. Biz ölçüm düşkün süt ceyu ponkite jana muzdaq celeli taşu atayın deniyasın kurup aylanadakı göptügün tö bakmaçılık kömöktöştük kooperatiplerin kaptap tömün bağı kepeletti kılıp satıp alu sayasatın jolgu koyup malçılardın canı tö sütün satu kıyım bolu maselesin çınığı çeştik. Азыр керханабыз төө сүтү талканы, суюк абалдагы төө сүтү сыяктуу желелеш түшүмдөрүн изилдеп ачып, интернет жана интернет сыртында жуурлушма сатуу

Saat 8'den 30 minut ötkündü Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası jaңlıktar doğudakı köpürüңüz bolot. Hanzuça, Uygurça, Kazakça, Mongolça, Kırgızça radyolarının jaңlıktarını ugup көрө аласыз. Saat 9'dan 30 minut ötkündü Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası sapar tartuğunuzdakı jardamçıңız bolot. Jol abalına malumat berip, malumatlardan bağırlanasız. Saat 11'de Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası jaңlık жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'te Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган вакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17'den 30 minut ötkönde Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpüresi bolot. Madeniyattın çeki jok. Slow Shooting Jibek jolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkönde AI tamak kartasın dayınday. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçıңız bololat. Saat 20'dan 30 minut ötkönde Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası yürönü jardamçıңız bolot. Bilimdi, turmuştun tüstü dağım tengşek için aylandırat. Saat 22'de Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçıңız bolot. Densoluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bolot. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası turmuşuğunuzda ar vakit siz menen birge. Turmuşuğunuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge bolot.